Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

geçmem, umrumda değil yaşamak.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg TT Radyo. How much do you care? How much do you care?

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışı.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

just for you. I bloom just for you.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen bonus flash'ı hemen indirin.

0: ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci
1: Kredi. Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
0: Reklam.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Her tutar yanımız yok. Bin güzelliği bir hatayla siliyoruz çünkü affetmeyi unuttuk. Öleceğimizi unuttuğumuz gibi. Uzaktan sızan o ince ışığı soruyorsun ya. Al sana defini haritası. Sevgiyi kazanmak için verdiğimiz emeği, kazandığımız sevgiyi korumak için de verdiğimizde kurtuluruz. Başka kurtuluş yok.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Yapı Kredi World'lular Opel'i

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle. Reklam.
1: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Uykularımdan uyan, rüyalarımdan dayan, dayan gönlüm dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan gönlüm dayan.

duman açsın bulutlarından. Uyan uykularımdan, uyan umutlarımdan. Dayan, dayan ruhum dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan ruhum dayan.

0: reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
5: Bloomberg ET katkılarıyla.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

aklınızda dünyayı durduruyorum.

0: Reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
3: Bloomberg ET katkılarıyla.
0: Reklam.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Yapı Kredi World'lular

0: reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

reklam. Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Reklam. Bloomberg TR Radyo.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say hey. Isn't it weird?

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
0: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
5: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
6: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
8: Bloomberg GT Radyo.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
3: Bloomberg ET katkılarıyla.
0: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
2: Akbank. 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
3: Bloomberg ET katkılarıyla.
0: Reklam.

Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TR Radyo.
1: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
2: Bloomberg ET katkılarıyla.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
7: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
8: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
9: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
4: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
4: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
4: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan artık.
4: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV ile bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
5: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Yapı Kredi World'lüler Open

0: Günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz, e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Yapı Kredi World'lular Open.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

reklam. Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Reklam. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo, paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: bayramlar tekrar. İyi bayramlar efendim.
1: Efendim iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar efendim.
1: Nicelerine, sağlıkla, mutlulukla.
0: Amin cümlemize. Diyorum ki az önce 41 yaşındaymış Gökhan Bey. Diyorum ki minimalizmi konuşuyoruz. İkimiz de sade ve minimal. Diyorum ki yani çok şeyimi verebilirdim 41 olmak için. Ay olur mu falan diyor. Yok dedim. Maksimalist bile olurdum. Çünkü dedim maksimalist 41, minimalist 57'den iyidir.
1: Hayda. Sizin gibi zamansız ruhların, mevsimsiz ruhların yaşı yok biliyorsunuz. Ben kendi adıma 40'tan sonra ama böyle şimdi işte daha genç duruyorsunuz dediklerinde mutlu oluyorum. 30'larda bunu çok önemsemezdim. 40'larda geliyormuş bu duygu
0: ya
1: söylerlerdi.
0: Ama yine bir şey söyleyeceğim. Ben bundan da çok sıkıldım Gökhan Bey. Şimdi bu zarafete giriyor mu? Görgüye giriyor mu? Yani şimdi karşılaşıyoruz. İşte aslanım. Ay siz ekranda göründüğünüzden de daha genç ve güzelmişsiniz. Öyleyim nitekim. Ceyhun beni kötü çekiyor. Öyle diyorlar ya. Bunu iyi bir şey söylüyorlar. Ama bilmiyorum ya. Mesela yaşımı söyledim. Ay siz hiç o yaşta göster. Kötü bir şey mi bu?
1: Aslında bir taraftan da yani, evet. Yani bir kere doğrudan fiziksel bir yorum yapmak bir kere hoş bir şey değil. Bu şey de vardır ya. İyi bir şey söylediğini düşünür. Ah ne kadar zayıflamışsın. Hani kilo problemi olan birini. Ama o sırada o kişi onu duymak istemeyebilir. Ya da işte yaşımızla ilgili. O yüzden aramızdaki samimiyete dayanarak bununla ilgili bir yorum yapabiliriz birbirimize. Ama doğrudan buna maruz kalmak sanki alt metninde de hani farklı bir negatif bir şey barındırıyor gibi. Bence de haklısınız, katılıyorum. Kulağa hoş gelmiyor zarafet açısından da.
0: Ya insanlar iyi bir şey söylemek istiyorlar.
1: Evet evet, niyet önemli, niyet.
0: Ama o söyledikleri yerin o kısır alanı hani o küçük havuzun içinde o oluyor, o geliyor yani olarak ya da şaşırıyorlar belki gördüklerinde. Sizin de böyle gözünüzde enerjiniz değişmiş, görüşmeyeli çok tatlış olmuş. Hani her şey çok güzel ama bir de böyle sanki yeni bir kitap çıkarmış birisinin bir ışıltısı var gibi.
1: Teşekkür ederim. Doğru, o da var. Kendimi çok mutlu hissettiğim bir dönemdeyim. Bunun birkaç sebebi var. Tabii çok sevdiğim bir işi yapıyorum ve Türkiye'de artık zarafeti konuşuyoruz. Evet. Yani size de denk geliyordur. Artık hani gerçekten konuşuyoruz. İkincisi mutluluk bir seçim. Bunu seçiyorum ve bunu inşa etmek ve sürdürebilir olması için de çabalıyorum. Bunun için de yeni çıkan kitabımda da bundan da bahsediyorum.
0: Evet, 48 adım.
1: 48
0: yaşamı
1: adım.
0: Yeniden tasarlamak, bütünsel dönüşüm. Şöyle, niye 48 adım da 50 değil, 40 değil?
1: Çünkü gerçekten bu adımların, bu kitabın en kritik aşaması bu 48 adımı oluşturmakta. Her bir adım sizi bir sonrakine hazırlıyor. Yani siz birinci adımdaki farkındalığı yakaladığınızda ikinin yarısını, yolun yarısını aslında tamamlamış oluyorsunuz. O yüzden de ben hiç uzatmak istemedim. Kitabı bitirdiğimde tam 48 maddeydi ve orada bıraktım.
0: Kendi şeyinizi şöyle böyle Amerikan usulü şeylere kanmadan 48
1: yok, yok,
0: maddede okey dediniz.
1: Hiç hatta söyledilerdi.
0: Ben kanardım 50 maddede falan yazardım. Yani bir doğrudan böyle bir Amerikan şeyiyle bunu oraya bağlardım.
1: Doğru, buna maruz kalabiliyoruz ama dediğim gibi hiç uzatmak istemedim. 4 bölüm var. Birinci bölüm içsel dinamikler.
0: Evet.
1: Ben kimim, kim olmak istiyorum, nasıl bir hayatın düşünü kuruyorum, gözlerimin parladığı anlarda hangi duygudayım, bu soruların yanıtlarını vermeye çalışıyorum.

0: çalışıyoruz. Çünkü burada da kendimize soru soruyoruz bu kitapta. Kendi yönünü kişilerin kendisini bulmasını sağlıyorum. İkinci adımda yaşama dahil ettiklerimiz sadeleşmek, hani sağlıklı beslenmek, spor. Üçüncü adımda biraz iletişime giriyoruz artık, dışsal dinamikler. Dördüncü adımda da geleceği inşa etmek. Geleceğe dair neler yapabiliriz onu anlatıyorum.
1: Evet, bu hiç kolay değil. Siz bunların 48'ini de uygulayıp başarılı oldunuz mu? Er meydanı buyurun.
0: Şimdi bana şahsi olarak mutlu musunuz diye sorarsanız ben inşa ettiğim yaşamdan çok mutluyum.
1: Ben onu sormadım ama.
0: Peki.
1: Ben burada yazdığınız 48 adımın 48'ini de uygulayıp başarılı oldunuz mu diye soruyorum.
0: %80'inde başarılı olmuşumdur. Tabii ki de, yani zaten inanmadığım ve hayatımda da uygulamadığım bir şeyi yazmazdım. Bir de her madde için nöropsikoloji ne demiş, iletişim bilimi ne demiş. Hani ben bunu anlatıyorum. Evet, yıllardır biz de bunları öğrendik akademik eğitimimizle, verdiğimiz eğitimlerle, okuduğumuz kitaplarla, katıldığımız seminerlerle. Ama bilim buna ne diyor? Nasıl yaklaşıyor? Psikoloji buna nasıl yaklaşıyor? Orada da ona atıfta bulunuyorum. Diyorum ki nöropsikoloji bu alanda şunu söylüyor diye de atıfta bulunuyorum. O yüzden.
1: İnsan bazen mesela böyle öf demek istiyor ya.
2: Evet.
1: Yani o anlarda böyle kibar olmak, nazik olmak, hani ay tamam hani. Ya da böyle birisi orada konuşuyor. Ay tamam işte, ben bunu daha fazla çekmek istemiyorum. Çünkü burada bir akıl yok gibi bir şeyle böyle dalasınız geliyor ya. Benim çok geliyor. Hani oralarda böyle çok aşırı zarif mi olmamız lazım, yoksa çat çut girmeli miyiz konuya?
0: Şimdi burada şöyle bir detay var. Eğer bununla sık karşılaşıyorsam, bu durumla sık karşılaşıyorsam benim kendi iletişim biçimimi bir değerlendirmem gerekir. Çünkü insanlara benimle hangi mesafeden nasıl ve ne şekilde iletişim kuracaklarını ben gösteririm. Dolayısıyla da buna sık maruz kalıyorsam bir öz eleştiri yapmam gerekir.
1: Ama kabalık yapmıyor ki karşı taraf.
0: Ama yine de hani bir şekilde o noktaya gelmeniz biraz sınır ihlali gibi algılandı.
1: Yok,
0: benim
1: boş
0: tarafımda.
1: Boş konuşuyor diyelim ki.
0: Bir noktada artık hadi teşekkür edip bir soruya kapalı uçlu yanıtlar veririz öyle durumlarda. İşte bir şey sorar, evet ya da hayır, kapalı uçlu yanıtlar verirsiniz. Beden dilinizde göğüs kafesi bedenin merkezidir. Hafif bedeninizin merkezini o kişiden başka yere doğru çevirirsiniz.
1: Bayağı böyle sırtım, mesela ben size kızmışım. Oldu, görüşürüz.
0: İşte aslında böyle, tabii bu çok doğrudan olurdu. Ama zaten beden dili de buradan okunarak gelmiş ya, gelişmiş ya. Bir şeyden rahatsız olduğumuzda geriye çekiliriz. Daha devam ediyorsa kolumu kavuştururum. Üçüncü adımda bedenimin merkezini çeviririm. Artık bulunduğum yerden, durumdan, kişiden rahatsız olduğumu beden dilim size ifade eder. Bu beden dilinde bunu kendinizi yakalarsınız. Tam aksi ilgi duyuyorsam öne doğru eğilirim. Kafam hafif yana düşer. Yani bunların hepsinin, o yüzden beden dili hani söylediklerimizden daha etkili. Kişinin beden diline bakarız. Söyledikleriyle uyumluysa bir güven yaratır. Söyledikleriyle beden dili birbiriyle eşleşmiyorsa orada bir soru işareti oluşur kafamızda.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
4: Öncelikli yayın.
5: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Bayramdayız ya. Şimdi beden dili ve sözler.
0: Hadi bakalım. Bayram
1: geldi.
0: Konuşalım.
1: Geldi Gökhan Bey 5 yaşında. Ben de onun anneannesiyim. Maksimalist anneannesi.
0: Maksimalist anneanne.
1: O maksimalist anneanne zorla elini öptürecek çocuğa ve mendil verecek.
0: Hop yaptım. Bir de orada da biliyorsunuzdur, öpme değildir o, böyle bir temas gibidir ama hani tam şey olmaz, bizde o böyle öptürülür illa ya aslında.
1: İşte, anneanne öptürmek istiyor, öptürür. Anla da gel. Hatta 5 değil ya, 5 çok romantik oldu. 17, 23. Hani zorla böyle, zorla böyle. Yani el sıkmak istersin böyle elle.
0: Elle zorla bir şey olur. Ya tabii zarafeti anlatırken de kültürel kodlarla, hani evrensel değerlerle kendi kültürel değerlerimizi harmanlamayı seviyorum tabii. Yani dolayısıyla da el öpmeye ayrıca geliriz. Ama bu bayram ziyaretlerinde sanıyorum ki

0: Konuşacağımız çok şey var. Bayram süresince kardeşim tatilde olacağı için bana şikayette bulunuyor. Bak diyor, bayramda yoklar. Yani seyahate gittiler. Şimdi bakın, biz şimdi bayram sohbetlerinde daha buralardayız. Hani seyahate gidilir mi? Yoksa önce aile ziyaret edilir, oraya mı gidilir? Hani el öpme işin çok hafif bir kısmında kaldı aslına baktığımızda. Buralardayız şu anda.
1: Ne yapmak gerekiyor? Yani burada A şıkkı seyahate git, B şıkkı seyahate gitme, git annenin yanında otur elini öp. C şıkkı anneni de al seyahate git.
0: Sanıyorum ki C şıkkını gerçekleştirirlerse sanırım bu konu problem olmaktan çıkardı diye düşünüyorum. Ya şunu kabul etmemiz lazım. Sanırım artık şehirler değişti, yaşam biçimlerimiz değişti, çalışma biçimleri değişti, hayatın ritmi değişti. Yani tabii ki de modern yaşam şunu da getirdi. İnsanlara ulaşmak kolay, temas etmek zorlaştı. Burada önemli olan şey değerli hissettirmek, özen. Yani o zarafet kuralları açısından baktığımızda, kurallar da demeyelim yani buna. Zarafet açısından baktığımızda burada aslında görülmesi gereken şey bu emeğin verilmesi bu ilişkiye. O yüzden evet, belki artık büyük sofralarda buluşamıyoruz ama görüntülü arıyoruz. Hani hatırlamak artık mesele. Bir de hani iyi iletişim karşındakine senin gibi değil onun gibi anlatabilmektir deriz ya. Hani aileye de bunu ifade etmek önemli. Onların anlayacağı dilden bunu aktarmak. Çünkü 20 yıl öncesindeki gibi değil çalışma biçimlerimiz, hayatın temposu. Hepimiz daha fazla yoruluyoruz. Hem fiziksel hem mental olarak. O yüzden bu nerede o eski bayramlar? Evet, bunu bir değer kaybı olarak görmüyorum bu arada. Bunun altını çizeyim. Hani evet, tabii ki de eski bayramlara özlem var ama şu anki yeni dönemde yaşadığımız bu dinamikler bir değer kaybı değil. Her şey değişiyor. Dolayısıyla da iletişim kurma biçimlerimiz de değişiyor. Bayram kutlama mesajlarımız da, şekillerimiz de değişiyor tabii ki de doğal olarak.
1: Hala mendil veren var mı elini öpenlere? Çok merak ediyorum. Varsa yazsanıza bana. Hala mendil veren.
0: Vardır ya, vardır. Olsun da bence. Beni tarafımdan sorarsanız.
1: Çok tatlı. Çok tatlı. Merak ettim. Gerçekten. Var mıdır diye. Yani ülkeyi düşündüğümüzde, bizim ulaşabildiğimiz evleri düşündüğümüzde hala mendil veren var mı?
0: Vardır, vardır. Yazsınlar da ben de duymak isterim. Çünkü bu kültürel kodların korunması gerektiğini düşünüyorum. En azından koruyabildiğimiz sürece.
1: Ay, sizi çok naif buldum. Ben korunması gereken tek kültürel kodun bayramlarda verilen harçlık olduğunu düşünüyorum.
0: Size sanıyorum ki izleyicilerimizin çok büyük bir oranı hak verecektir.
1: Bonkör davranın çocuklara, verin harçlıklarını, bol bol verin.
0: Yani evet, tabii ki de bunu da yapalım, bunu da yapalım. Dedem şey yapardı rahmetli, şeker ve çikolata ayrımı olurdu. Çeşitli misafirlere, onun nezdinde çikolata, diğerlerine şeker. Biz o çikolatalardan almaya çalışırdık. Benim güzel anılar.
1: Hidayet amcam vardı. Hidayet amca çok bonkördü. O gelsin diye bayağı pencere önünde yolunu gözlerdi. Çünkü o çok harçlık verirdi, çok yüksek. Onun kardeşi vardı, o kadar fazla vermezdi. Hidayet amca ailedeki en bonkör kişiydi.
0: Beklerdik yok kişi gelsin bayramda.
1: Beklerdik yok kişi. Benim için bayramın adı da tadı da Hidayet amca.
0: Hidayet amca.
1: Yok ya, o kadar materyalist değiliz tabii yani. Yani çok güzeldi ama şimdi ben şeyi de sevmiyorum. Bu nostalji işte, ay aman eski bayram. Sevmiyorum
0: yok,
1: ben bunları.
0: Yok, haklısınız.
1: Devir
0: yok.
1: Değişti.
0: Devir değişti.
1: Şununla her yere ulaşabiliyoruz.
0: Doğru, doğru. Katılıyoruz
1: seyahate
0: size.
1: Seyahate gidiyoruz, yoruluyoruz. 9 gün tatil, o tatil, 3 gün tatil, 5 gün tatil ama... Peki bundan 30 yıl, 40 yıl önceki o çocukluğumuzun bayramını alalım. Bugüne ne diyelim onu, böyle bugüne uyarlayalım. Entegre edelim. Nasıl bir format çıkar ortaya? Yani illa eskiyi özlemek yerine bugün geleneksel bir bayram anlayışı nasıl olur da nasıl bir format görürüz bugünün insanlarıyla?
0: Güzel. Ya tabii buradaki ayrım şu. Biz hala daha belli bir jenerasyon için bayram fiziksel temas demek. Hani fiziksel olarak bir araya gelmek demek. O yüzden de ben hani bunu birleştirdiğimizde ortaya ne çıkıyor? Şimdi artık o jenerasyon da alıştı görüntülü konuşmalara gerçi. Hani o yüzden en azından bayramda olamıyorsa bayram öncesinde belki, hani eğer ben bayramda olamayacaksam o bayram yemeğini belki bayramdan birkaç gün önce organize edip yine onu o aileyle sağlamak isterim. Çünkü bu, sanıyorum ki bunun, çünkü en entegre edilme kısmı burası ya. Sofrada buluşmak, bir araya gelmek. O yüzden benim aklıma şu anda hızlı düşündüğümde böyle bir şey geliyor. En azından bayram öncesinde gitmeden güzel bir aile yemeği yemek, varsa hediyeleşme kültürümüz, o hediyeleşmeyi yapmak, birlikte değerli zaman geçirmek. Ama gerçekten değerli zaman geçirmek, birbirimizin gözünün içine bakmak, telefon çaldığında

0: onu açıp başka bir arkadaşımla sohbet etmek değil. Yani çünkü buna da döndü ya, aile ziyaretine gidiyorsunuz, telefonunuz çalıyor. Bütün akşam telefonlarınıza yanıt verdiğinizde aileye o hissiyat geçiyor. Yani diyor ki geldi, bütün gün, bütün akşam diyor telefonla konuştu.
1: Şimdi çuvaldızı kendimize de batıralım. Hı hı. Burada evin hanımı, bu anne olur, işte kim olursa, tabii, abla
0: tabii,
1: olur.
0: Tabii.
1: O da o bayram sofrasını hazırlıyor ya.
0: Evet.
1: O bayram sofrasında oturarak kimsenin gözüne bakamıyor. Sürekli bir içeri gidip yemek getirme, tabak götürme, bir şey yaptığı için aslında o da o sofrada olmuyor. Sadece sofradaki yemekleri hazırlayan ve onu kuran kişi oluyor. Şimdi burada da belki bir artık o sofrada rahatlıkla oturup sonra hani hep birlikte onu kaldırma işine girmek mi gerekiyor? O göz göze bakmak çok, yani çift taraflı olmalı.
0: Çok haklısınız, çok doğru. Evet, böyle bir şey var. Hakikaten de bir kişi, ağırlayan kişi genelde bütün akşamı koşturmanın içinde oluyor. Ve zaten her şey bittiğinde herkes dağılmış oluyor artık. Çok haklısınız, doğru. Keşke dediğiniz gibi hani o sofrada beraber kurulsa. Çünkü o kuruluş aşamasındaki enerji de birbirimize çok iyi gelen bir enerji. Sadece oturup o yemek değil, o masanın beraber kaldırılması, birlikte geçirdiğimiz anıları yad etmek, belki o sırada kaybettiğimiz ortak yakınlarımız varsa güzel anıları hatırlamak, konuşmak, terapi gibi, buna çok ihtiyacımız var. Zaten ben hep söylüyorum, yani eğer aile içerisinde, ev içerisinde eğer bu huzurda bir eksiklik varsa tamamen iletişimsizlikten, inanın. İletişimsizlik ve nezaket eksikliği. Zaten bu söylediğimiz de nezaket. O sofranın kurulmasına yardım etmek, kaldırılmasına yardım etmek. İçten bir teşekkür. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Hani kim o, ne kadar yakınım olursa olsun. Yani her seferinde annem, anne çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık dediğimde o onun gözündeki mutluluğu görebiliyorum. Duyma ihtiyacı hissetmez ama söylendiğinde çok mutlu hisseder.
1: Ama söylememiz gerekiyor. Yani bunu söylememek de ne bileyim hani aklım bile almıyor.
0: Kesinlikle, ama işte ben hep diyorum ya, nezaket buralarda, kaybı buralarda başlıyor. O daha büyük kabalıklara oradan geliyoruz. Gerçekten hani lütfeni, teşekkür ederimi, rica ederimi, göz teması kurmayı, gülümsemeyi, selam vermeyi, buraları kaybetmeye başladığımız için çok daha büyük kabalıklarda normalleşiyor şu anda. Gördüğümüz o. O yüzden de tekrar en azından bizi izleyenlere bu güzel bayram gününde bunu bir kere daha hatırlatalım lütfen. Yani bu önemli. Yani eğer o sıcaklık kaybı varsa evlerimizde, bu söylediklerimizi bir düşünsünler bakalım.
1: Eskiyi özlüyoruz ama o eskinin hani ah ne güzel komşuda yemekler pişerdi, apartmana dağıtılırdı gibi gibi pek çok şeyiyle beraber aslında özel hayata da çok girilen bir eski vardı.
0: Doğru.
1: Şimdi o özel hayatın mahremiyeti daha ön plana çıktı. Belki o öbür özellikler de kaybolmaya başladı. Onu yapmadan özel hayatın mahremiyetini koruyarak bugünün dünyasına yine adapte olarak komşuluk ilişkilerini sağlam tutmak mümkün olabilir mi?
0: Tabii ki de mümkün
1: olur. Bu bayramlar özelinde de, yani bütün aile ve komşuluk. Aileyi de katıyorum çünkü ailede de sınır ihlalleri çok fazla.
0: Çok doğru, çok doğru. O yüzden hatta işte hep söylüyoruz, yani birbirimize çok sıradan gibi gelen sorular da çok mahrem aslına baktığımızda. İşte programın başında söyledik, fiziksel olarak yorum yapmak. Ya da işte evli birisine çocuk düşünüyor musun, bekar birisine evlenmeyi düşünüyor musun demek. İş bulabildin mi? Hani bu tarz sorular, işte eğer iş aradığını biliyorsa ya da ne kadar maaş alıyorsun. Bunlar o kadar sınır ihlali ki dolayısıyla bunlar biraz normalleşti. Burada da bir takım bunun da kaynağı var tabii. Ana akım medya, sosyal medya, hani izlediklerimiz, dinlediklerimiz, gördüklerimiz biraz bunları normalleştirdi ne yazık ki. Dolayısıyla da sınırları korumak bizim kendi tek elimizde. Az önce programın başında da söyledim. Bana birisi istemediğim bir şey sorduğunda ya da söylediğinde ben önce kendimi sorguluyorum. Ben ona bu rahatlığı verecek hangi davranışta bulunmuş olabilirim de o bu sınırı ihlal edebilme cesaretini göstermiştir diye. Dolayısıyla da biraz bunlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de mesafeli samimiyettir iletişimde. Biz deriz ki mesafeli samimiyet. Ben bilirim ki size hangi soruyu sorabilirim, hangi şakayı yapabilirim ya da yapamam. Ne kadar fiziksel olarak bile ne kadar yaklaşıp yaklaşamayacağımı siz belirlersiniz. Yani siz bunu dile getirmezsiniz hiçbirinize. Bakın zarafeti anlatırken de söylüyorum. Sevgili izleyicilerimiz bizi şu anda izliyorlarsa. Yani Anne baba çocuk ilişkisinde çocuk gördüğünü uygular diyoruz, değil mi? Dinlemezler, izlerler. Toplum da öyle, toplum da gördüğünü uygular. O yüzden rol modeller çok önemlidir. Yani kültür sanat etkinliklerinin içinde zarafete yer vermek, dijital alanlarda zarafete yer vermek çok önemlidir. Değerlerin inşası

0: eğitim öğretimde çok önemlidir. Yani dolayısıyla da buraları aslında geliştirirsek hem sağlıklı ilişkiler kurarız. Sadece sosyal değil, özel hayatta da, evlilikte de. Hiç kimse partnerine şunu yapmıyordur herhalde, eşine. Ben şu davranışlardan hoşlanırım. Bana şunların söylenmesi, şuraya gittiğimizde böyle davranması gerekir. Ben de sana böyle davranırım, şunları söylerim. Böyle bir şey var mı? Hayır.
1: Yok ya, tiyatro gibi.
0: Kesinlikle. Ben bana nasıl davranılmasını istiyorsam ben eşime o şekilde davranırım. Eşimden de bunun karşılığını beklerim. Eğer göremiyorsam da Ayşe, Fatma, hani hayatım bir gelir misin? Bir sorun mu var? Hani ben bu konularda çok hassas olduğumu düşünüyorum ama belki kaçırdığım bir şey de vardır. Ama hani bu gördüğüm, senden gördüğüm bu davranış bana biraz şöyle hissettirdi. Neyse o his. İşte duyguyu da katmak sözlerimin içine. Ben hep söylüyorum. Çocuklarla olan probleminiz varsa, eşimizle problemimiz varsa, yönetici çalışan arasında problem varsa nezaket eksikliği ve iletişim kurma becerilerimizdeki eksiklik. Eğer bilinçle ve farkındalıkla hareket ediyorsa insan, bütün bunların hepsi çok çözüme kavuşabilecek şeyler. Ama biz kendimizi de çok dahil etmeyip hep dışarıda çözüm aradığımız için onu da bulamıyoruz, biliyorsunuz. O yüzden de işte bu kadar evliliklerde ya da işte şu anda ne yazık ki biliyorsunuz çocuklarla ilgili de çok olumsuz durumlarla karşılaşıyoruz. İşte buradan geliyor bunlar. Bir kere daha en azından buradan altını çizmiş olalım. Benim için çok önemli. Çok hassas olduğum konu. Çok kalben yaptığım bir iş olduğu için istiyorum ki herkes bu konulara dikkat etsin. Daha mutlu ve sağlıklı bir hayat sürsün.
1: Şimdi yaşamı yeniden tasarlamak derken aslında içinde bunların hepsi var.
0: Evet.
1: Bu 48 madde çok güzel ve nasıl bir insan olmak istiyorum?
0: Doğru.
1: Ben nasıl birisi olmak istiyorum? Bir heykeltıraş gibi kendini yontmaktan bahsediyoruz.
0: Kesinlikle,
1: değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Bunun içinde biraz önce şeyde de programdan önce de konuşuyorduk içeride. Aslında kişinin çocukluktan itibaren kendini getirmek istediği yerle beraber yanında bulunduğu insanları kendinden daha yukarıda seçerek onlardan öğrenme isteği, değil mi? Hayatına
0: harika
1: şekil verme isteği.
0: Kesinlikle.
1: Bütün bunlar ne kadar büyük önem taşıyor?
0: Evet, yani çünkü başka türlü kendi yolumuzu ve yönümüzü bulmamız mümkün değil. Tabii ki de yine kültürel kodlar devreye giriyor. İşte yani ailelerde çocuk yetiştirirken tabii ki de kendi istekleri doğrultusunda bir örnek veriyorum mesela meslek olarak. Mesela büyüyecek, avukat olacak, öğretmen olacak. O çocuk o şansı kendisine çok geç tanıyor. Çünkü zannediyor ki büyüyünce öğretmen olacak. Onu istediğini zannediyor. Ya da mesela başka alanlarda potansiyeli var. Ama aile onu farklı bir yere doğru ısrarla. Belki hayalinde çünkü piyano çalan bir çocuk var. Örnek veriyorum, ya da futbol oynayan bir çocuk var. Ama çocuğun potansiyeli bambaşka bir yerde. Dolayısıyla da dediğiniz gibi çocukluktan başlıyor. Bunları eğer bilinçli ebeveynlersek çocuğun kendisini keşfetmesine olanak sağlarız. Dolayısıyla da bu konuştuğumuz şeyleri çok daha erken yaşta fark eder. Ama hiçbir zaman geç değil. Şu an bizi izleyen herhangi bir izleyicimiz, yaşı kaç olursa olsun, ben kimim? Şu anda kimim? Ben aslında kim olmak istiyorum? Ben nasıl bir hayat yaşıyorum? Aslında nasıl bir yaşam sürmek istiyorum? Eğer bunları sorularını cevaplarsa bilinçle ve farkındalıkla hayatının içini doldurmaya başlıyor. Çünkü öbür türlü maruz kalıyorsunuz. Ben söylüyorum izleyicilerime, sosyal medya hesaplarınızı açın bakalım. O keşfetinize ne düşüyor? Onlar sizin maruz kaldıklarınız.
1: Ay, bende hep yemek videoları var. Allah beni ne yapayım?
0: Yine bu iyi. Magazin düşmesinden iyidir diyorum.
1: Ya niye magazin düşmesinden iyidir?
0: Düşmesinden
1: bizim,
0: iyidir.
1: Bizim de viralitemiz o kadar yüksek ki çat çat çat bizim videolar düşüyor. Bayağı bir yerler alıyor falan.
0: Ama sizin sohbetiniz insanları ışık tutan.
1: Öbür türlü magazin, anladım. O düşmüyor. Yok, o düşmüyor.
0: Tamam.
1: Böyle yemek, kedi.
0: Tamam, bende de o. İşte terapi gibi. Bitkiler, bitki bakımı. Bende de öyle. Bitki bakımı. İşte klasik müzikle ilgili varsa bir konser, etkinlik. Hani ruhuma iyi gelen şeyler olduğu için söylüyorum. Herkesin keşfetine bunlar düşsün diye söylemiyorum. İzleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Ama yine de insan ruhuna iyi gelen şeyler vardır. İşte bu maruz kaldıklarınız, yani izlediklerin, dinlediklerin, okudukların, en sık görüştüğün insanlar, boş zamanlarında neler yaptığın, senin işte hayatını bilinçle ve farkındalıkla ya inşa etmede ya da bunlara maruz kalıp bir yaprak gibi savrulmana yol açar. Bu sorulara yanıt verdikten sonra da yaşamının içini nelerle doldurdu? Mesela sadeleşmekten bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ki burada hem zihinsel bir sadeleşmekten bahsediyoruz hem de evdeki fazlalıklardan arınmak. Ki bu konuda sizin de sohbetimizde söylemiştiniz. Siz de bu konuda şeyiniz var, farkındalığınız yüksek, yaşamınızı uyguluyorsunuz. İnsanın enerjisine hemen yansıyor. Dağınık bir eve girdiğinizde ki enerjiyle derli toplu bir eve girdiğinizde

0: kendinizdeki enerji arasında bir fark vardır. Dolayısıyla da seçtiğiniz kelimeler, kendinizle ilgili kurduğunuz cümleler, hayatın bir sınırı yok. Potansiyelinizin bir sınırı yok. O sınırı siz belirlersiniz. O sınır da zihinde başlar. Bunu zihinde aştıktan sonra hayatta istediğinizi elde edememeniz mümkün değil. Ve bir büyük resme ihtiyacımız var Aslı Hanım. Çünkü bazen hayatta her zaman istediğimiz şeyleri yapamayabiliriz. Ama bir büyük resmimiz varsa işte o resim bizi ayakta ve hayatta tutar. Çünkü sabah uyandığınızda alelade bir tişörtü giymek yerine kendinize yakışan kıyafeti giyersiniz. Onun da size iyi hissettireceğinizi bilirsiniz. Düşünsel boyutta olumlu duygular beslersiniz. Bu duruşunuzu etkiler. Çünkü düşünceler duruşu etkiler. Hani olumlu düşündüğünüzde daha dik durursunuz. Yani her şey o kadar birbiriyle zincir ve paralel ilerliyor ki o yüzden bu kitaptaki 48 adım tam da bu yüzden birbirini tamamlıyor.
1: Korkuyorum sizden kılsınız değil mi? Şöyle.
0: Öyle mi?
1: Eğer bu adam, Allah, bak şuraya eğer yazıyorum.
0: Eğer seyirciler evet diye eğer yorum bu yaparsa adam, bu videoya.
1: Pazar günlerini ya da cumartesilerini. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar ben ne giyeceğim önümüzdeki hafta diye 7 tane kıyafet ayırmıyorsa ben bu dünyada hiçbir şey bilmiyorum. Derhal istifamı
0: çok
1: veriyorum.
0: Çok mutlu hissediyorum çünkü bunu yaptığımda. Çok mutlu hissediyorum. Çünkü o kombin olarak hazırlar. İşte krem rengi pantolon, kahverengi tişört ve işte onu tamamlayan bir ayakkabı. O düzen beni çok mutlu ediyor. Ama 12 kitap yazdım. Yıllardır eğitimler veriyorum. Televizyon programları ayrı, sosyal medyaya içerik üretiyorum. Eğer bu düzeni sağlamazsam, doğru, hem mental olarak hem fiziksel olarak yaşadığım alanda bunu sağlamazsam verimli bir insana dönüşemem.
1: Ben bir gün önceden yapıyorum. Hocam var mı? Olur mu?
0: Çok yani güzel
1: onu
0: olur.
1: Onu alabilir çok miyim? Güzel. Bir gün önceden bir gün. Hani.
0: Aslında çok tehlikelisiniz. Çok tehlikelisi. Nasıl cevap vereceğim konusunda ilk defa tereddüt yaşıyorum. İlk defa.
1: Bir gün öyle önceden de sizden geçer puan alır mıyım?
0: Efendim. Alır, her türlü alır. Yeter ki son dakikaya kalmasın.
1: Yok, onu sevmem. Çünkü evet, orada kendimi de sevmiyorum. Yani insanın aslında en büyük sınavı, ben bu gerçekten bunu da fark ettim, o kendini sevmediği alanlarda başlıyor. Hani cayır cayır işte bir şey ararken böyle şunu mu giysen, ay o ütüsüz, ay o bilmem ne falan deyip ve evden çıkarken o hem oradaki savaş alanı hem de kendi memnuniyetsizliğiyle baş başa kaldığı an var ya, orayı sevmiyor insan.
0: Doğru.
1: Yani belki sizinle de aynı şey. Ve oradan kurtulmanın yolu ne? Ben haftalık giysilerimi burada ayırıyorum demekse eğer, o zaman haftalık yaptığında oraya, o alana girmeyen adam kendini seviyor.
0: Doğru. Katılıyorum size. Yani ben ne güzel. Ortak bir paydada buluştuk mu?
1: Yani ben sizin her paydada ortağım.
0: Aa, teşekkür ederim. Ne büyük şans bunu sizden duymak.
1: Olur mu?
0: Dağınık, aceleciyiz. Geçen işte sosyal medyada içerik üretirken bir videoda işte dışarıda elde yemek yenir mi? Bunun görgü kuralları açısından şeyi nedir? Kuralı nedir diye bir içerik paylaştım mesela. Hani şey dediler, ne olur ki elimde tostumu alıp yiyesem, yürüsem. Olur, tabii ki de olur, insanız. Ama şöyle bir intibası olur, beni dağınık, aceleci gösterir. Hani böyle bir intibası olur başka insanların gözünde. Yani gördünüz, elimde tostumu ısırıyorum, bir taraftan yürüyorum. Çünkü onun kuralı nedir? Yemek zaten oturarak yenir, sağlık açısından da baktığımızda. Yani hani hem benim dışarıya verdiğim intiba, hem benim kendime nasıl davrandığımla ilgili şeyler bunlar. Ben kendime nazik olmazsam, kendime seçkin davranmazsam başka insanlara bunu gösteremem. Ben elimde koşturarak hani bir taraftan içeceğimi içip ekmeğimi ne yapıp edip o 10 dakikayı kendime ayırıp bir yerde oturup o tostumu orada yemeyi tercih ederim.
1: Acelecilik kelimesini sık kullandınız az önce açıklarken. Acelecilik genelde bakıldığında çok da negatif algılanan bir şey değil ama aceleciliğin gösterdiği şey
0: kesinlikle buna işaret.
1: Zamanlı planlayamayan.
0: Kesinlikle.
1: O anlamda ondan yoksun olduğunu gösteren bir işaret olduğu çok için
0: doğru,
1: negatif değil mi?
0: Çok doğru. Buna işaret ediyor. Hı-hı. Çünkü hani gerçekten yaşamını planlayan, planlı olarak yaşayan, hani bir kendine ait bir düzeni, bir sistemi, bir programı olan bir insanın karşılaştığınızda anlıyorsunuz gerçekten. Sesinin tonundan, kullandığı kelimelerden. Çünkü anda kalıyor o insan. Öbür türlü beyninizin arkası sürekli o küçük de olsa işte terziye pantolon. Bir haftadır terziye gidilecek pantolonu düşünüyor. E-mail yazılacak. O e-mail. Oraya telefon edilecek. Lütfen oturun ve o e-maili yazın. Lütfen o telefon görüşmesini yapın. Lütfen o terziye gidin.
1: Hande o terziye git Hande. Hande. bugün gelmiş elinde dikmiş paçaları biri birinden 2 santim kısa.
0: Ya Ayda.
1: Anne o tarzıya bitirecek hemen.
0: Onun için de bir planlayıcı hazırlıyorum. Eylül'de çıkıyor.
1: Aman Hande'ye bir...
0: Hemen Hande Hanım'a gönderiyorum.
1: Allah aşkına Hande Ceyhun'la ben nasıl rahat edeceğiz?
0: Tamam. İlk işimiz Hande Hanım'ı planlayıcıdan ulaştırmak.
1: Yani işin şakası bir tabii, yana. Bu tabii. Çok hakikaten... Tabii. Bunu ben defalarca seyircilerimize anlatıyorum buradan hocam. Yani... Bu o kadar önemli bir şey ki bunları yaptığınız zaman hayatınızın geldiği noktaya siz bile inanamayacaksınız. Bu çünkü kadar. Temizlik kafanın içindeki karışıklıktan başlıyor.
0: Kesinlikle o yüzden.
1: Ve o temizliği doğru yapabilmek muhteşem bir şey. Sadelik o kadar güzel ki.
0: Zihinsel sadeliğe toplum olarak çok ihtiyacımız hı-hı. var. Belki de o yüzden bu kadar çok işte acelecilik, dağınıklık gibi kelimeleri kullandım. Ya da işte mesela çok fazla dikkatsiz ve dengesiz davranışlara maruz kalınıyor dışarıda. Hmm. Gözlemlediğimiz bu. Çünkü kişi farkında değil ki nasıl davrandığını. Hmm. Ben zarafeti anlatırken de hep söylüyorum. Hiç tanımadığımız birine, yolda gördüysek yürüyorsa yürüyüşüne, bir yerde oturuyorsa oturuşuna, yemek yerken gördüysek yemek yeme şekline, tokalaştıysak tokalaşmasına. Yani eğer kişi bulunduğu anda zihinsel olarak sadeleşmişse bunları farkındalıkla yapar ve insanlar üstünde olumlu ve güçlü bir etki bırakır. Sohbet ediyorsa sohbetinin kalitesine bakarsınız, konuşuyorsa ses tonuna bakarsınız. Bunlar küçük gibi görünen ama bizim başka insanlar üzerinde bıraktığımız intibayı çok güçlü bir şekilde etkileyen unsurlar. Ve en sık yaptığımız şeyleri bir süre sonra nasıl yaptığımızı unuturuz. O yüzden de bunların farkında olalım ki insanlar üstünde istediğimiz etkiyi bırakalım.
1: Böyle hani dik, zarif, değil mi?
0: Evet.
1: Tatlı
0: evet.
1: bir ses tonuyla.
0: Kesinlikle.
1: Konuşmak.
0: Evet.
1: Cırlamayacağız yani.
0: Efendim yani tabii cırlamak demeyelim. Ki bir insan çok yüksek tonda konuşur. Ona öyle gelmez ama halbuki bağırıyor gibi konuşur. Kimisi de çok içine içine konuşur. Bu sefer de sanki çok edilgen, içe kapanık birisi gibi algılanır. Anlaşılır. Belli bir hızda olmasında mahsur yok anlaşılır olduğu sürece. Duyulabilir bir ses tonu. Bunu ayarlaması önemli. Kelime seçimi de çok önemlidir değil mi? Hani kiminle konuşuyorum, ne anlatıyorum, hangi perspektiften anlatıyorum. İletişim kurarken de bunu söyleriz. Dolayısıyla da bunlara özen gösterdiğinizde, ikili ilişkilerinizde, aile ilişkilerinizde, çocuklarınızla olan ilişkilerinizde, iş hayatında, kurumsal zarafeti de anlatıyorum. O da buralardan başlıyor.
1: İnsan bazen bu zarafeti gösterirken, kibar olayım derken kendinden de uzaklaşabiliyor ya da kendine de yabancılaşabiliyor dedi. Bir paçası diğer paçasından 2 santim kısa olan editörüm. Kulağıma.
0: Zarafet sahibi oldukça kendinden uzaklaşmak gibi mi algıladım ben bunu acaba?
1: Öyle dedi kulağıma.
0: Halbuki zarafet sizi kendinize daha çok yaklaştırır. Çünkü kendinize daha özenli davrandığınız anlamına gelir.
1: Aldın mı cevabını Hande?
0: Dolayısıyla sevgili Hande Hanımcığım program sonrası ayrıca bir sohbet talep ediyorum.
1: Paçalar gözünüzü yakar etmeyin. Şaka şaka o da dünyanın en tatlı, en
0: biliyorum,
1: zevkli insanı
0: biliyorum.
1: İşin şakası bir yana. Bu tamam çok önemli ama diğer taraftan da şimdi zamanı yönetebilmek, zamanı ayarlayabilmek. Bu illa bir yerlere koşturmak ve çok yoğun olmak. Şimdi yeni moda aşırı yoğun olmak. Herkes çok yoğun. Ay ne yapıyorsun acaba? Ne oluyor yani? Ben bunu anlamıyorum. Herkes her davetti. Herkes bir yerden gecede 3 tane gitme. Birine de gitme. Otur evinde. Hayır öyle bir şey yok. Herkes bir sosyallik. Herkes o fotoğraftaki kareye girme. Evet. Herkes bir şey kaçırma. Herkes bir yere koşturma. Bu da mesela beni eskiden yani bir yıl önce falan çok eksik hissettiriyordu. Bende bir eksiklik var diyorum. Şimdi aman diyorum normal olan benmişim.
0: Ya. Yani bir de birine sürekli böyle birinin sürekli çok yoğunum demesi sanki karşısındaki insanın hiçbir işi yokmuş. Sanki çok boş vakti varmış gibi. Herkes kendi hayatı içerisinde bir yoğunluğu var. Kulağa çok rahatsız edici geliyor. Birinin sürekli çok yoğunum, koşturuyorum. Dediğiniz gibi sonra bakıyorsunuz her yerde, her davette. Tabii ki de olsun da önemli değil. Ama bunu sürekli dile getirdiğinizde çok negatif bir imaj bırakıyorsunuz. En azından bunu o insanlara hatırlatmış olalım buradan. Dolayısıyla da zamanı yönetmek, ertelemek yine çok konuştuğumuz şeyler bunlar. Yani o yüzden bu kitapta da onu söylüyorum. Nasıl yaşamak istediğini bilen bir insan zaten zamanda iyi yönetir, hayır demeyi de başarır, ertelemek konusunda da artık çok daha iyidir, ertelemez. Çünkü yaşamı kendisine hizmet edecek şekilde inşa eder. Yani ben bugün canım kitap okumak istiyorsa beni aradınız. Hani niye hayır demekte zorlanayım? Bugün başka bir programım var ya da bugün kendime zaman ayırdım. Eğer sizin için de uygun olursa haftaya görüşürüz. Yani ve bunu kişisel alıyor insanlar. Aslında galiba sorun burada başlıyor. Her şeyi çok kişisel alıyoruz. İşte bana hayır dedi, bir daha da aramam zaten. Ama neden? Siz de yarın başka bir şey için birine hayır diyebilirsiniz. Burada belki tonlama mı acaba önemliyiz? Tabii ki de önemli birine hayır derken. Ama hani hayır demek bu kadar kişisel alınıp bunu o kişiyle aranızda büyük bir problem varmış gibi lanse edeceğiniz bir şey olmamalı. İnsanlar sınırlarını koruyorlar.
1: Şey çok sınırlarını korumanın dışında ya ben bugün evde kalıp kitap okumak için kendime zaman ayırmak istedim cümlesi çok güzel.
0: Çok güzel.
1: Ama bu vay kitabı bana seçti.
0: Evet.
1: Önemli bir şey de bir ameliyat yok yakınının. Bir hastalığı yok, bir işi yok, bir çekimi yok, onu yok. Sadece kitap okuyacak evinde oturup öyle mi? Yani ben ya. Ben o kadar değerli değilime geliyor.
0: Evet. İşte o da yine değer duygusundan eksik olduğumuz için.
1: Aslında hocam ya galiba bizim toplumda şöyle bir durum var. Birçoğumuzda var bu. Biz her şeyi kendi üstümüzden okuyoruz.
0: Hı hı. Çünkü değersizlik. Bunun temeline bakarsak değersizlik. Bütün bu konuştuklarımızın temeline baktığımızda hep değersizlik duygusu var ve ne yazık ki hani toplumumuzda çok baskın. Yani o yüzden de biz hemen bizde egolar devreye girer en ufak bir problemde. Biz yanıt vermeyiz, tepki veririz. Bana bunu nasıl söylersin? Bana bunu nasıl yaparsın? Nasıl öyle olur, böyle olur? Bir dakika bir sakin, önce bir sakin olalım. Ben şey derim, zaten bu şartlar altında bizim sağlıklı iletişim kurmamız mümkün değil. Hani önce bir sakinleşelim sonra devam edelim. Yani dolayısıyla değer duygusu o da yine söylüyorum. Başkaları ne der düşüncesi üzerine çok kafa yoruyoruz. Ben başkalarının düşüncelerini yönetemem ama kendi hayatım üzerinde söz sahibi olabilirim. Kendi düşüncelerimi yönetebilirim. Kendi hayatımı kontrol edebilirim. Eğer buraya odaklanırsak yani odağımızı buraya çevirirsek dolayısıyla başkaları ne der kısmı daha geride kalacaktır. Lütfen kendi hayatınıza odaklanın. Yaşam merceğinizi kendinize çevirin. Siz ne istiyorsunuz ona odaklanın. Yaşamın içini sevdiğiniz şeylerle doldurun. O zaman işte bu konuştuğumuz şeyler başkalarının hayır demesi ya da işte bana günaydın demedi. Ne oluyor? Bir şey yok. O gün gününde değildir. Ben niye bunu kişisel alıyorum? İşte böyle şeyler artık önemini kaybedecek. Çünkü odağınız sizsiniz.
1: Bir de çok kibar, çok zarif bir beyefendi duruyor karşımda. Ama bütün toplum kuralları, görgü kuralları, yemek kuralları... Her şeyi biliyor. Mükemmel duruyor. Ama içinde çok da iyi bir insan değil. Gerisinde, perde gerisinde kaypak. Verdiği sözü aslında tutmuyor. Aslında böyle çok şey ama bunlar böyle onun bir zırhı gibi duruyor. Bunu ne yapacağız?
0: Özdeki iyilik dışarıya yansımıyorsa bunun hiçbir anlamı yok diyorum ben. İşte hiç sevmem ama özünde iyi insan. Ama ben özdeki iyilik dışarı yansımıyor. Benim gördüğüm bambaşka bir şey. O yüzden özünde iyi olmasıyla ilgilenmiyorum.
1: Ama
0: ben,
1: çok kibar. Harika.
0: Tabii işte o yüzden de ne yazık ki bu da böyle zarif olmanın kurnazlıkla birleştirildiği anlar vardır. İşte bu onu kullanmaktır. Bunu evet bunu bu şekilde kullanan insan var ama o mutlaka bir yerde açık verir. Dolayısıyla da zaten siz bunu bilirsiniz. Sizin o zarafeti sizi etkilemez. Çünkü o samimiyeti koklarsınız. Gerçek anlamda zarafet samimiyetle ortaya çıkan bir çabadır. Eğer o samimiyet yoksa şekli zarafetin hiçbir önemi yoktur. O yüzden ben de hep önce zihinsel zarafet, düşünsel boyutta zarafeti anlatırım. Sosyal medyadaki videolarımda hep buna atıfta bulunurum. Çünkü yüzeyin çok ötesine geçer zarafet, gerçek anlamda zarafet. Sadece imaj, iyi giyinmek ya da işte çatal bıçağı nasıl kullanmamız gerektiği değildir. Bu da önemlidir ama daha çok içsel bir zarafettir. Çünkü bu bir yaşam duruşudur. Kendinizi nasıl taşıdığınızdır başka insanlara... Ne kadar ve nasıl alan açabildiğinizdir gerçek anlamda zarafet sahibi olmak.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın. Ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin. Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini

0: aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
1: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
5: İnsanları dinlemek de bunun içinde değil mi? Sorular sormak, dinlemek.
6: Çok büyük bir parçası.
5: Yani sadece kendinden bahsetmek değil ya da kendiyle ilgisi olmayan konuları önemsememek, öyle yalandan dinlemek değil. Gerçekten zarafetle dinlemek.
6: Evet. Yine iletişimi anlatırken de dinlemeye çok büyük bir başlık koyuyoruz. Hani kendi söyleyeceğinizi düşünüyorsunuz, gerçekten dinlemiyorsunuz. Gerçekten dinlediğinizde sorduğunuz soru da karşı tarafa dinlenildiğini hissettiriyor. Çünkü öyle bir soru soruyorum ki siz bir şey anlattınız. Siz anlıyorsunuz ki ben sizi dinliyorum gerçekten de. Ya da işte söylediklerinizi kısaca bir özetledim size. Yani anlattıklarınızdan şöyle bir sonuç çıkardım. Doğru mu düşünüyorum dediğinizde sizinle benim aramda bir güven köprüsü oluşuyor. Çünkü iyi bir dinleyici karşısındaki insanda güven oluşturur. Zaten zarafeti anlatırken de öyle söylüyorum. Zarafet güven üretir. Yani bu çok önemlidir. Güven etki yaratır, etki sonuç getirir. Hayatın bütününde. Yaşam doğumdan ölüme kadar olan zaman dilimini ifade eder. Hayat ise evrelerdir. İş hayatı, aile hayatı, okul hayatı, evlilik hayatı, bu evrelerin hepsinde bu söylediğimiz şeyi baz alırsak işte o zaman zaten sağlıklı ve mutlu bütün bu evreleri tamamlamış oluyoruz. En azından olabildiğince. Tabii ki de hayatın getirdiği bir sürü şey var. Her zaman bu farkındalığı koruyamayabilirim ama kendime bunu hatırlatabilirim. Ve bunu bana hatırlatacak doneleri hayatıma sunabilirim. Hani o yüzden de zamanınızı nasıl geçirdiğiniz, boş zamanlarınızda neler yaptığınız bu yüzden önemli. Bana bu yolda kalmayı hatırlatacak şeyler olmalı hayatımın içerisinde. İşte o yüzden ben bitkilerimle çok zaman geçiriyorum. O yüzden işte kedilerimle, köpeklerimle zaman geçiriyorum. O yüzden yürüyüş yapıyorum düzenli olarak. Bunlar benimkiler. Hani o yüzden akşam mum yakarım, kitap okurum. Hani 10 dakika düşünürüm, kendime mutlaka 10 dakika zamanı ayırırım akşam. Bunlar benimkiler ama. Herkesin kendi hayatı içerisinde kendisininkiler ortaya çıkabilir. Hani kendi yaşamında nasıl bunları muhafaza edecek bu olumlu ve güzel duyguları bulsunlar bunu. Bu kitap da yine ona yardımcı olacak diye.
5: İşte şimdi
6: içinde geçtiği için vurgu yapıyorum.
5: İzlerken diyecekler ki şimdi aman iki tane çocuk var, koştur koştur sabah servise koy, kimine okula götür, kimine şunu yap, kimine bunu yap. Ben kendimi zor atıyorum akşam saat 11 olduğunda yatağa. Bunlara vaktim mi oluyor diyecekler.
6: Diyecekler, doğru. İşte o yüzden de şunu da söylüyorum. Çocuk sahibi olmaya karar verdiğinizde hani sizin rehberliğiniz sizin aynı zamanda konfor alanınızı da koruyacak. Yani bizde hep şey vardır ya, çocuğun sürekli bir eyleme hali vardır. Çocuğa bir şeyi anlatırken neden sonuç ilişkisi kurmayız. Mesela bardağı oraya koyma. Çocuk ikinci kez tekrar su içtiğinde bardağı masanın ucuna koyar ya da işte salonda bırakır. Çocuğa neden yapmaması gerektiğini söylemediniz. Çocuk onu nereden bilsin? Siz çocuğun sizin beyninizin içinden geçeni anlamasını bekliyorsunuz. Çocuklarla göz teması kurmak, değil mi? Onların seviyesine çıkmak ve onlara onların anlayacağı dilden neden sonuç ilişkisi kurarak neyi neden nasıl yapmaları gerektiği konusunda rehberlik edersek dolayısıyla da kendi konforumuzu da korumuş oluruz. Ama biz böyle hep yine aynı şeyi telaşla, acelecilikle aman onu yapayım böyle olsun tamam tamam dediği olsun yeter ki verelim dursun dersek yine sizi uğraşacaksınız. Yani çocuklarımızı hangi değerlerle büyütüyoruz bu çok önemli. Hani bir taraftan bu konuştuklarımız var, bir taraftan da değerler var. İşte o değerlerle rehberlik etmek aynı zamanda çok önemli. Nedir o? İşte adalet, eşitlik, yardımseverlik, sevgi, saygı, bütün bunlar aynı zamanda da onlara rehberlik edecek. Kendileriyle ilgili çocuklar neyin iyi, neyin kötü olduğunu bu değerler üzerinden tanımlayacaklar. Çocuk sahibi olmaya karar verdiğimizde ne olur? Önce kendimizde bunları bir gözden geçirelim. Ama geç değiliz. Bugün bile bu şekilde başlarsak çocuklarımızla iletişim kurmaya yine istediğimiz sonucu alacağız. En azından şu noktadan şu noktaya çıkabileceğiz demektir.
5: Evet. Yani ya şuradan bile başlasak sürekli teşekkür edip özür dileyip geçebilir miyim deyip

0: kapı açana teşekkür edip buralardan bile başlasak bu bile ne kadar büyük bir şey değil
1: çok,
0: mi?
1: Çok çok. Ya söylüyoruz yani siz markete gittiğinizde rica etsem yarım kilo beyaz peynir alabilir miyim diyorsanız çocuk da bunu söyleyecektir. Gidip sadece yarım kilo beyaz peynir derseniz çocuk da yarın markete gittiğinizde sizden öyle gördü ya. Ya da kalabalıktan geçerken izninizle derseniz çocuk da izninizle diyecek yarın kendisi kalabalıktan geçerken.
0: Bu arada bunun sosyoekonomik olarak daha aşağıda gördüğümüz ya da daha dezavantajlı bölgelerde olduğunu varsaydığımız kişilerle bir alakası yok. Yani hiç. Benim yaşadığım Nişantaşı'nda, Cihangir'de, şuralarda, buralarda hani gördüğüm olaylarda yo ben insanlara kapı tutarım teşekkür etmeden geçiyor. Yani hani bunun hiç öyle ay orada yaşamış burada yaşamış bununla bir alakası yok.
1: Yok. Tabii kesinlikle öyle.
0: Yani kabalık bu.
1: Kesinlikle öyle. Hatta işte o konuştuğunuz semtlerde işte sıklıkla toplantımız olur. Kahve almaya gittim geçenlerde sıra bana geldi. Merhaba kolay gelsin rica etsem bir filtre kahve alabilir miyim dedim. Barista arkadaşla kasadaki arkadaşla bakıştık. Bir sessizlik oldu. Dedi
0: ah
1: ki,
0: canım benim.
1: İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum. Dedi ki orada en az 3 bardaklık kahve var. O kahve potunda onu görüyorum termosunda. Beklerseniz 10 dakikaya taze kahve demleyeceğim. Size taze kahve verelim. Bir şey yapma ihtiyacı hissetti. Halbuki ben insan olmanın gereği olan bir şey yaptım. Selam verdim, göz teması kurdum, rica ettim. Yani ve dünyanın her yerinde öyle bilir misiniz? Yani hani çok sık seyahat ediyorum ve eş zamanlı olarak Almanya'da yaşadığım için Almanlara da soğuk derler, mesafeli derler. Hayır, onların mesafesi kendi işte hep konuştuğumuz o iletişim mesafesini korumaktır. Hani sınırlarını korumak üzerine kuruludur. Ve her dilde kibar kalıplar vardır. Hani İngilizce'de de vardır, Almanca'da da. Onu nasıl sipariş ettiğiniz önemlidir. Bunu söylediğinizde oradaki insanın da tavrı değişiyor. Dünyanın her yerinde bu çalışıyor, bunu anlatmaya çalışıyor. Ne olur nazik olalım.
0: Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hanımefendi ve nazik birisi olarak Gökhan Bey, bize verdiğiniz bu bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Varlığınız bizi ve programımızı onurlandırdı. Bu bayram günde sizlerle olmak ne büyük mutluluktu demek isterdim. Ama alışmadık sonucuda bu sözler durmuyor. Hadi iyi bayramlar hoppa.
1: İyi bayramlar hoppa. Efendim. İyi bayramlar.

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: bu gece uyumadan önce elimi siz tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: told you. Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar

0: desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Bloomberg ET Radyo.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT

yaşasak, unutmuş olursan ismimi, tanır gibi bak bana, hissetsem çok uzaklarda.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

sana bir sevinçli menevişli kuş yolladım. Son kuşlarımdı bunlar.

yükselendi yüreğim. Eksik gedik ne varsa ezberden tamamladım. Ben de sönen şalkımasın.

0: Kim sürmüş altı ok metin dünyanın sefasını? Kirletilmiş bir zamanı yürürken adım adım.
1: Bloomberg HT Radyo.